Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Bihesta evine wan u giridana wan Bir ribertiye u gelekvara

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge serey memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı daraye. Tırra ve kol ezere hurbu kütte peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrim ve çente.

helbest jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar bazen de kafesa hesni da girti bidulu bir yara wana mezin behesta evina wanu gridana wan bir reberti u gele xwarin ez vest

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari gaddareyeyoyah böyle çipkem de desteydeyeyeş.

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Robo!
2: Oğlun
1: öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule de sakın kapıca iki akı sisi. Bila kadar hatı çay koş bu kirli de çöpki. Haydi kirim haydi.
2: La bile kirli rani ma hacay. Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gayri çayli adıkum. Ente zhugha. Şuf şunur

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin behesta evina wanu giridana wan bir reberti u gele xara.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuş sorun dera min.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez bez

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredü keva ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbü keve sebenge serey memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina sevece seve khalatine çen sale kabı gice serey penanı daray. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çenti.

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Yasını dinlesin, hoş dinlesin, var içim hani kan yapışım, ne kali kali. Zahri zahri cedik, meki meki, tere di tere, tvami mağuru çama. Bakın ya dedin, abi şahret edesin, az kuşum edin, desim, az yedin, cüme desim, az yorin. Ne dişte ezleri, bir sene reklam, rüksünü yeke, kurmaca, yeke, acama, yeke. Ezabı sürersi bir açım edeceğim, yandan şeydi, tırken mi diyeke, benzer abi çabı, gül abis mi, teyli, çapır, direce, porke, jenal, kandile. Gerdan da rejo da kondarayan tabi çartili yapın mısın aşka faizli bir vermir atar atı edir bazı bir adı fırı kemin edes ehvabi dina barış gülya. Mesel kudar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekerin yana de vahmet ili terzi edi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber kuhara le kerem kim geli hevan oldu no çıka vurin. Mesil ve terezü terez bağlı rakot yer şemana khiyalu khamakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Hap salimi tamam ezi heyeskülü abdali lider imanı fahv etse megel o ve ismi gemine de sehvavi de navar resulya. Müsefada tavan dedi ki mrami şanı gildi megulü yanağı ve ahmedi lider ze

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy sur deramın.

ayol. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sonra spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyal şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.